Tahan jari ba isaya sibu say sakli basing di Dinesh amadi Pushparani. Say ring ba Birendra Salam amadi say rang bana oinam git.

Tongan-tongan betoram sing sandok tu netahan jadi besi. Akas vanim falgi FM sangai channel degini. Haujik tavirisi angangi thoram.